adama sidi ma sire samba demba alim tamur mayram wuri mayram samba jep abdurrahman gere gida mi ja dingi dingi yimbe tisbe mi di arde makko de sante ko fu jogi namnan yid namna dem kon kodda adama sidi ma sire samba demba alim tar en goto yotti mo kodda adama ayse o mo nan o yimbe fu su tubama be do ko jomen hakillaajen hol hen tubatedi wi'e kay bur wonde jom hakille be fu hakille jogata hakille ben fof ko tefo gagnum ha wonta gidi andu o yidama kono tembo ha wonta gidi ma seydi so am gido ma e gagnama andata dum yeso

verirdim ben rahmet de gün. Akşama geliyip varız yıkan burmun geldim gel. Gel gel gelmek.

Gelin bakacağız. Mucun can gel amcayı. Amcayı. Mucun masam bakacağım. Masam bakacağım. Mucun malin boy. Malin boy. Mucun amca fazlalar. Suluyum amca fazlalar. Gel gel. Mucun amca bindi. Yok ya yiye bindi. Yok makam mucun bindi. Haydi ya bindi. Haydi ya bindi yok. Mucun amin duvarda. Amin duvarda. Mucun yorunca ya kavacağım. Maka muncay, mucu ilmamızın aramcayı. Aramcayı mucu o mucu dedi dakan. Yasincayı, mucu mucu ki yasincayı. Akbala yasincayı. Aksako yasincayı. Kankutu yasincayı. Mankırbal muncatım yasincayı. Yasincayı, yasincayı, yasincayı, yasincayı, yasincayı, yasincayı, yasincayı, yasincayı, yasincayı, yasincayı, yasincayı, Jangan jauh aku pun menjadi segala jawab.

zamanında dinleyen Erzin'deki yanı o kadar tembelcesi belki bu kadar zimle kapırım size bu kuru bir şakalı yanı çıkana gençeyi bir şakalı yanı bunu ne bu bir gel akla akalı yanı mühim yatı benim hani Fatim Göncay akla akalı yanı mühim yatı Fatar bir gün mü kuru basın fal mağdur meldeyken okul kulu benim hani Fatim Göncay.

0: alan yiyip de ortak verdim.
1: Bandirade
0: ya panu. Ui, sugar, mami dal tu mah.

gelirim ye, aksar gelirim ye, kantom gelirim ye. Her gelirim ye, mucur bolim boy, mucur farmasar bolim boy sama. Mucab bolim boy, mucur aminatı kurijab, akadi kurijab, agamet kurijab. Ak misal kurijab, ak farjay kurijab, kurijab bolim boy jay sen yay. Mujur ma dem ba sen farmak yeli jani sen farmak fal farmak magge sen yaay abi job yaay ajratu ndate sen sunu yaay.

sama bay mai yalla mayal leel xamna nyaay gu ne bu tagoy kilifam wati na nyaay dama joge keskay di ci radio senegal way xamna man mali fo wak yeen fa

Yayangay Hüseyin Mağam. Hüseyin Mocra Düştemsi. Abi Temsi Emar. Emar Cis Umar. Umutip Bubakar Umar. Bubakar Umar Muhtes Kalla. Dugla da Adan Sal. Adan Sal'la Mayka Doğusu Yok. Fatıl Mata Adan Sal. Bugün Umar Umutin Lemi. Onu yok Nyaydan Yay. Nyaydan Yay Mek. Ay Mugun Mayka Ese Daro. Dinon Fekim Gürge Wala Ajiyon Yente Berek. Mamlu Nyo Walo. Dinon Yeni Kemerat. Anya Fekat Ajiyon. Saya sudah mesen dari 1954. Thank you.

Gelin var mı canlı? Muncum can gel, karamcayı. Karamcayı, muncum vatan bacağım. Vatan bacağım, muncum malin boy. Malin boy, muncum ama cevaballah, Süleyman cevaballah. Gel gel, muncum kap gel bin tücük, yaşı gel bin tücük, makam muncum bin tücük, haydi gel bin tücük. Haydi gel bin tücük, muncum hemen duvarda. Hemen duvarda, muncum yorunca kavacağım. Makam muncay, muncum ilma muncum karamcay. Karamcay muncum muncum bir kandakam. Yasin cay, muncum mutlaki yasin cay. Akbala yasin cay. Aksabu yasin cay. Sangkutu yasin cay. Mankar bal muncatum yasin cay. Yasin cay, yasin cay, yasin cay, yasin cay, yasin cay, yasin cay, yasin cay, yasin cay, Thank you.

kurulmamında dinleyen Ersin'de kendi bu kadar tembelcesi belki bu kadar tembelcesi bu kadar tembelcesi bu kurulmuş yakalı yan gibi ne gençeyi yük yakalı yan yürün yürü bir gel akla yakalı yan mühimmiyatı menemeni fatim göncayi akla yakalı yan mühimmiyatı fazar bir gün mu kurulmasın fal bu kadar tembelcesi bu kurulmuş yakalı yan

Kim. Ku kem yas bur bu kem nebi. Yalla mi yeram. Yalla ñu yeram. Dabal ñu aljana ak bepp julit. Yalla mi yeram. Yalla ñu yeram. Dabal ñu aljana ak bepp julit.

Sali Andi. Kan tanyina jay mu jangu jari. Lak dembak Sali Ngir. Mbafay nguna bak jebi mamse tiya koi vey. Unda nungana wagan kumba zanyan. Fala suk choro. Tomaga jokul. Biram Fatma Gandhi mag. Fayandu.